Iya, ada Alan mau kirim-kirim dulu. Untuk positif semangat dan sehat selalu, Ci Ana, Ci Aban, Ahin tadi, Pak Alex, Pak Ahin Cibadak, Pak Andelo, Pak Anto Setiawan, Bu Ayun, Bu Astuti, Pak Bunbun Cianjur terkasih, Pak Beni Cakra, Pak Beni Pardede, Bu Betty, Bu Cenfui, Bu Deborah, Pak Epik, Bu Francisca, Om Bangkuat, Bu Gloria, Pak Hendra, Cilina Arif, Bu Rani, Bu Lianwa, Bu Lili.